benimleyken dilim tutulsaydı seni hiç üzmeseydim. Nereden bilecektim böyle olacağını? Bir anda yalnız kaldım bak. Kaybetmek zarar, kaybım da sensizlikmiş anladım. Pişmanlığıma isyan ettim, her an seni istedim. Her gün yandım, bu kadar eziyet yeter. Dön artık, ne olur, yalvarırım.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 1992 yılıyla başladı programın Sertab Erener'in ilk albümü ve albüme adını verdiği şarkısı Sakin Ol. Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bırak Be Dostum. Bırak.

yılında yayınlanan albümden Bebeğin Oldun bugün sizler için seçtiğim şarkıydı. Sibel Tüz'ün 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş bir isim Bağlamaz Beni, Beni Bağlamaz şarkısıyla popüler olmuştu. Ama özellikle İngilizce blues ve jazz parçalarını da çok güzel seslendirdiğini söylemek isterim. Gözümün bebeği şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.

Emel Müftüoğlu'ndan 1994 yılına ait bir şarkı dinledik. Emelci albümünden Yanar Yanar. Seyda Yanı albümünden Eski Kantolar kıvamında gayet eğlenceli ve oynak bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz.

senin olsun kader. Gün gelir devran döner. Çok keyifli bir Hande Yener şarkısı sonrasında Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Devamı var albümünden. Bugün sizlere seçtiğim şarkı...

Athena'nın eğlenceli şarkılarından bir tanesi Rüya sonrasında bugün kapanış şarkımız 80'lerden. 1981 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden biliyorsun programımızın kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna dün akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri tek tek kapıda karşıladı. Erdoğan çifti liderler ve eşleriyle tokalaşıp ayrı ayrı fotoğraf çekildi. Ticaret Bakanlığı Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle ilgili her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO zirvesine katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi. Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari takside denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken markette fiyatı en fazla artan ürün ise çilek oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ürünler soğuk hava deposunda bekliyor ve kira ödeniyor. İhracat ve iç piyasaya yetecek kadar mal var. Bu nedenle ihracatın bir an önce önü açılıp ithalat önlenmeli. İç piyasadaki tüketim ve ithalattaki vergi arttırılmalı diye konuştu. Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazlarında yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere Mahallesi'nde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
2: Hava durumu.
3: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
4: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz Sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

Herkese merhabalar. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Haftayı ortaladık. Güzel bir çarşamba günü. Bu güzel çarşamba gününde harika şarkılarla yine Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

bugün size popüler figürlerin hikayelerini anlatmak istiyorum. Nazar boncuğu, işte Süryani boncuğu, ne bileyim Sümerlerden kalan eski boncuklar, Fatıma Ana'nın eli ya da alyans kullanımı, hepsini konuşacağız, hiç merak etmeyin. Ama bu konuşmaları güzel şarkılar eşliğinde yapacağız. Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Haberin

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini anlatacağım size. Nazar boncuğuyla başlayalım mı? Kökeni çok eski çağlara kadar uzanan nazar terimi. Aslında Arapça kökenlidir. Dilimizde bakmak, bakış anlamına karşılık geliyor. Pek çok kültürde yer alan nazar inanışıyla ilgili bilinen ilk örneklere Horos gözü adıyla eski Mısır'da rastlıyoruz. Günümüzde halen pek çok farklı kültürde etkili olan bu inanış Amerika ve İngiltere'de başka isimlerle Yunanistan'da mesela Matisma, İran'da Bet Nezer olarak adlandırılıyor. İnsan, hayvan ya da eşyaya zarar veren kötü bakış anlamında da kullanılır nazar terimi. İslam öncesi pagan Arap kültüründe ise canlıların ölümüne sebep olduğuna inanmış insanlar. Pertev Naili, 100 Soru'da Türk Folklori isimli kitabında nazarı kastettiği anlam bakımından şu şekilde açıklamış. Diyor ki, bakışlarında nazarlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleri nedeniyle bir kişiye, işte bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık hatta ölüm, nesne üzerinde de sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesidir. Bilmem inanır mısınız böyle şeylere? Nazar inancının olumsuz etkilerine karşılık insanların bundan korunmak için çeşitli yollar geliştirdiğini biliyoruz biz tarihi kaynaklara baktığımızda. Bunlardan bir tanesi amulet olarak adlandırılan en eski tılsım ve nazarlık olan muskalara yine eski Mısır'da rastlanıyor. Anadolu'da nazardan korunmanın yöntemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz kurşun dökmektir. Hatta bir programda bahsetmiştim size bundan. Negatif enerjinin çekimiyle olumsuz frekanslar yok edilir. Daha yoğun olarak tercih edilen nazar boncuğu ise evlerimizde, iş yerlerimizde duvarlarımızı süsler. Nazar boncukları zaman içerisinde sadece göz temasından çıkarak desenli hale de geldi. Fatma Ana'nın eli işte bolluk, bereket ve pozitif enerji içinde kullanılıyor ki az sonra bahsedeceğim ondan size. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü Dr. Neşe Yıldıran Mısır'daki kazılarda çok sayıda mavi horoz gözü ya da ay gözüne rastlandığını ve günümüzdeki nazar boncuğunun bunlara dayandığını söylemiş. Aynı zamanda ilk nazar boncuğunun milattan önce 3300'lü yıllara dayandığını dile getirmiş. Fakat ilk nazar boncukları bugün bildiklerimizden farklı olarak kaymak taşından oyma böyle geometrik formlarla karşımıza çıkıyor. Bugün kullanılan nazarlıklar da milattan önce 1500'lü yıllarda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmış. Yıldıran'a göre Ege adaları ve Anadolu'daki cam nazar boncukları doğrudan cam üretiminin gelişmesiyle ilgili olup mavi renk ise Mısır'daki yüksek oksitli sırlı kilden kaynaklanıyor. Aynı zamanda gök tanrı inancından da ileri gelen mavi nazarlık kullanımında boncuğun özellikle göz şeklinde olmasıysa benzeşim kanunuyla açıklanabiliyor. İlkel insanların birbirlerine benzer şeylerin aynı olduğunu düşünüp koruma çareleri olarak kötü şeylerin aynısının ya da ne bileyim benzerlerini kullanmaları eşyaların veya canlıların benzerlerine yapılan bir şeyin aslı üzerinde de aynı etkiyi bırakacağına inanmaları büyücülüğün benzeşim kanunu olarak tanımlanabilir. Nedir diye merak ederseniz eğer. Kötü gözlerin tehlikesinden korunmak için göze benzeyen nazarların kullanılması da aslında aynı düşünceden kaynaklanıyor. Az sonra size Sümerlerden de biraz bahsedeceğim.

0: Pirpir Günegül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Nazar boncuğu demiştim. Sümerlerden de bahsedeceğim diye de eklemiştim hatırlarsanız. Nazar boncuğuna ilham kaynağı olan nazar inancının kökenleri dediğim gibi oldukça eskilere dayanıyor. Geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu inanç eski medeniyetlerde de kendini göstermiş. İşte Sümer, Babil, Mısır az önce anlatmıştım zaten. Köklü uygarlıklarda kötü niyetli insanların sahip oldukları bu kötülükleri gözleri aracılığıyla dışarı yansıttığına, bu yola da karşısındaki kişileri olumsuz etkilediklerine ve onların başlarına kötü şeyler gelmesine sebep olduklarına inanılmış. Günümüzde de var olan göz biçimindeki nazar boncuğu, az önce de söylediğim gibi Mısır tarihinde bir gözü, Tanrı Horus'un gözünü temsil ediyor. İnanışa göre Horus kazandığı savaşlar neticesinde yaşamın yegane kralı oluyor. Bu nedenle Horus'un gözü tüm kötü bakışları ve niyetleri yok edecek değerli bir güce sahip oluyor. Nazar boncuğu çok farklı sayıda inançta kendine hep yer bulmuş. Adeta ortak bir değerde diyebiliriz. İşte Musevi, Hristiyan, Müslüman, Budist, Hindu toplumlarında da kötü gözlere karşı iyi geldiğine inanılmış. Orta Asya'da şamanizm döneminde ise Türklerin yaşantısına dahil oluyor. Türkler nazarı isabeti ayn olarak adlandırmışlar ve bundan korunmak için nazar boncuğu kullanımına gitmişler. Türkiye'de esnafın nazar boncuğuyla tanışması Mısırlı boncuk ustalarının ülkemize gelmesiyle mümkün oluyor tabii. İzmir'de bu sanatı yaygınlaştıran Mısırlı ustaların sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da cam işçiliğini öğrettiği düşünülüyor. Türk ustalar bu süreçte öğrendikleri bu zanaatı geliştiriyorlar ve camların üzerine göz figürü ekleyerek günümüzdeki nazar boncuklarını yaratıyorlar. Az sonra size Süryani boncuğunu anlatacağım. O da aslında aynı mantıkta diyebilirim.
1: Lafını bağla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size popüler figürlerin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Süryani boncukları var. Milattan önce yapılan ilk nazar boncuğu da diyebiliriz onlar için. Süryani ustalar tarafından piruze taşından yapılıyor. İkili, yedili, sekizli, dokuzlu delik olan boncuklardaki her bir göz farklı anlamlar içeriyor. Mesela yedi gözlü Süryani boncuğu ağabey hayatı, sekiz gözlü Süryani boncuğu sekizinci cennet kapısını, dokuz gözlü Süryani boncuğu güneşi temsil eder. Süryani nazar boncuğundaki gözleri aynı zamanda

insanın dünyaya açılan penceresi olup her türlü iyi ve kötü düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edildiği için karşı taraftaki negatif enerjiyi de yok etmek amacıyla takılmış anlayacağınız.

0: güllü, gülgüne güllü.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna dün akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri tek tek kapıda karşıladı. Erdoğan çifti liderler ve eşleriyle tokalaşıp ayrı ayrı fotoğraf çekildi. Ticaret Bakanlığı Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle ilgili her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO zirvesine katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi. Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi,
0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
18: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
19: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
22: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
21: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
23: Kalite burada, ucuzluk burada.
24: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
25: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
26: Reklamlar sona erdi.
27: Radyo Ülkü.
28: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
27: Radyo Ülkü.

Harika şarkılar geride kaldı ama daha güzellerini hazırlayın kendinize. Özenle yaptım yine listemi bugün. Ama bunun yanında tabii ki özendiğim bir başka konu da size anlattıklarım biliyorsunuz. Popüler figürlerin hikayelerini anlatıyorum bugün size. Fatma Ana'nın Elinde Sıra ya da Fatıma'nın Eli. Fatıma'nın Eli ya da Hamse palmiye şeklinde Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar popüler, yaygınca işte takı, muska ya da duvar süsü olarak kullanılan bir tılsım. Tarih boyunca birçok kez koruma işareti olarak tanınmış ve kullanılan açık eli tasvir eden tılsımın geleneksel olarak nazardan, işte kötülüklerden ve kötü enerjiden koruma sağladığına inanılmış. İslam'da Fatıma'nın Eli olarak bilinen bu tılsım Yahudilikte ya da Hristiyanlıkta yahut Fenike kültüründe farklı farklı isimler biliniyor. Ayrıca bu sembol kadınlığı temsil ediyor ve kadının kutsal eli olarak anılıyor. İnsanları kötülükten ve diğer tehlikelerden koruyabilecek olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanmış insanlar. Fatıma'nın eli olarak bilinen sembolün kökenleri İslam öncesi dönemlere kadar uzanıyor. Milattan önce 1800'lerde antik Mezopotamya'da ilk kez tanrıça İnanna veya İştar'ın muskaları şeklinde görülmüş. Daha sonra Kartaca'da ve antik Kuzey Afrika'da ve İber Yarımadası'nda Fenike kolonisi görülmüş. Hamse benzeri bir el sembolü içeren M.Ö. 8. yüzyıla ait bir İsrailli mezarı Hırbetül Kum'da keşfediliyor. Bir teori, Hamsa ile eski Mısırlıların iki parmak olarak bildiği bir muska olan Manopantea arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyor. Bu muskada iki parmak Isis ve Osiris'i, başparmaksa çocukları Horus'u temsil ediyor. Bu tılsım ebeveynlerin çocukları üzerindeki koruyucu ruhlarını çağırmak için kullanılmış. Başka bir teoriye baktığımızda da nazarı uzaklaştırmak için kullanıldığını görüyoruz. Her toplum aslında farklı farklı isimlendirse de hepsi kökeninde aynı. Kötülüklerden uzaklaştırmak istiyorlar kendilerini. En basit tanımıyla. Ben anlatırken yoruldum. İki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında. Gözlüğü

Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Evlilik yüzüğüne geldi sıra. Evlilik yüzüğü biliyorsunuz her zaman aşkın, romantizmin ve bağlılığın bir simgesi olmuş. Evlilik yüzüğünün tarihine baktığımızda insan uygarlığının ortaya çıkmasıyla anılan bölgede, yani Mısır'da olmak üzere beklediğimizden biraz daha geride başlıyor. 4000 yılına kadar eski Mısırlıların evlilik yüzüğü takas ettiğini gösteren arkeolojik kalıntılar var mesela. Modern alyans geleneklerine kıyasla bazı farklılıklar ortaya çıkmış elbette. Birincisi, yüzükler muhtemelen metaller ve nadir değerli taşlardan ziyade sazlardan, deriden, kemikten veya benzeri malzemelerden yapılıyor. Bununla birlikte oldukça açık benzerlikler de var. Yüzüğü sol elin dördüncü parmağına, yani yüzük parmağına takma geleneği Mısır'da ortaya çıkıyor bu. Çift alyans sembolizmi hep tutarlı kalmış. Bir halka, bir daire. Bu halka döngüsel olduğu için hiç bitmeyen ilişkiyi, sevgiyi ve bağlılığı ifade etmiş. Yüzyıllar önce Mısır firavunları sonsuzluğu temsil eden yüzükleri kullanmaya başlıyorlar. O zamanlar metal, kemik ve kamış gibi çeşitli malzemelerden yüzükler yapılırmış. Mısırlıların güneşe ve aya tapması nedeniyle yüzüğün yuvarlak olması arasında da bir ilişki var bu arada. Hem de şekilleri ve daireleri nedeniyle yüzükler bir sonsuzluğun temsili olarak da kabul edilmişler az önce de söylediğim gibi. Ayrıca halkaların açık alanının bilinmeyene açılan bir kapı olduğuna da inanmışlar. Aşk söz konusu olduğunda kalpten dördüncü parmağa uzanan aşk damarı anlamına gelen... Aslında böyle bir damar yok biliyorsunuz. Buna inanılmış. Bu yüzden de çiftler arasında bağlayıcı bir sembol olmuş hep. Ancak daha sonra bu kültür Roma'ya ve Yunanistan'a da geçiyor. Evlilik yüzüğünün evrim geçirmesini anlatayım size. Başka bir anonsta şu anda sürem yetmeyecek. Az sonra birlikteyiz.

0: seni.
1: Gül Güne Gül'le de popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Evlilik yüzüğünün evrim geçirmesini anlatmak istiyorum şimdi de size. Orta Çağ'dan itibaren alyanslar değerli taşlarla süslenmeye başlanıyor. Orta Çağ Avrupalıları tutkuyu sembolize etmek için işte yakut, gökleri sembolize etmek için safirleri ve asimli gücü sembolize etmek için elmasları kullanmışlar. 1600'lere baktığımızda nişan törenlerinde aşıkların her birinin birer bant taktığını görüyoruz. Düğün töreni sırasında damat evlilik yüzüğünü gelinin parmağına yerleştiriyor ve alyansları uyumlu bir sette birleştiriyor. 1600'lerde yüzükler birazcık değişim gösteriyor elbette. Yüzüklerin içine ve dışına şiirler yazılmış. Peki evlilik yüzüğünün ve söz yüzüğünün iki ayrı yüzük haline gelmesi nasıl olmuş derseniz, Orta Çağ İngiltere'sinde evlenmek son derece basit. Çiftin tek yapması gereken birbirlerine mevcut rızalarını göstermeleri. Çoğu zaman bu rıza evlilik adı verilen bir nesnenin verilmesi ve kabul edilmesi yoluyla ifade ediliyor ve bu evlilik genellikle bir yüzük aslında. Bu nedenle bir düğün, bir erkeğin bir kadına bir yüzük teklif ettiği ve onu kabul ettiği bir tören. İşte bu 8. yüzyılda norm haline geliyor. Ama tabii bu düğünlerin gerçekliği konusunda kafa karışıklığı da yaygın. Tanıkların ya da din adamlarının düğünde bulunması gerekmediğinden çiftlerden biri veya her ikisi daha sonra bir düğünün gerçekleştiğini inkar edebiliyor. Nişan yüzükleri 1840'larda Amerika'da yer almaya başlıyor, özellikle pırlanta söz konusu olduğunda. Yüzüklerin etrafına yerleştirildiğinden kuyumcular çok sayıda pırlanta koymayı hedefliyorlar. 1950'li yıllara baktığımızda alyanslar ticaret ve satışta büyük yer almaya başlıyor. 80'li yıllara geldiğimizde altın alyanslar düğünlerin tabii ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Sarı altın alyanslarda en çok aranan malzeme oluyor. O zamandan beri aşk, bağlanma ve evlilik sözleşmesini temsil etmek için binlerce evlilik yüzüğü kategorisi yapılmış, kullanılmış ve hatta satılmış. Avrupa Orta Çağ dönemine baktığımızda Hristiyan evlilik törenleri alyansları gelenek haline getiriyor. Bunu görüyoruz. Birçok erken dönem Hristiyan yüzükleri kilisenin öfkesini yakalayan ağır gravürler içeriyor. Kilise bu yüzükleri aşırı lüks olarak kınıyor ve daha basitleştirilmiş stillerin benimsenmesine yol açıyor. Ve sonunda bugün hala kullandığımız sade alyanslar moda haline geliyor. Az sonra size kol düğmesini de anlatacağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gül Günegül'le de popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz bugün. Kol düğmelerinde sıra. Acaba onları kim icat etmiş olabilir? Merak ediyor musunuz? Artık günümüzde çok da kullanılmıyorlar ama 13. yüzyıla gittiğimizde erkek gömlek manşetleri kurdeleler, kravatlar ve iplerle bir araya getiriliyor. Bunu görüyoruz. Erkek gömlekleri ve modası değiştikçe manşetler de değişiyor elbette. Ve 17. yüzyılda bugün bildiğimiz kol düğmelerinin erken formları ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Dikilmiş ilik geliştiriliyor ve terziler bu manşetleri bir zincirle tutturulmuş iki süs düğmesiyle tutturuyorlar. Fransız terziler dönemin üst sınıfında bu işi birazcık popülerleştiriyorlar. Kuyumcular da kol düğmelerini gümüş ve altından yapmaya, yarı değerli taşlar veya böyle damgalı tasarımlar eklemeye başlıyorlar. Ve işte böylece kol düğmesi hayatımıza girmiş oluyor. Gelelim 2. Charles'a. Neden bahsediyorum bundan size biliyor musunuz? Kral 2. Charles kol düğmelerini düzenli olarak halk içinde takarak popüler hale getirmiş bir isim çünkü. Ve insanların bu iddialı aksesuarlar hakkındaki fikirlerini etkilemeye yardımcı oluyor aslında. 18. yüzyılda kol düğmelerinin kullanımında bir artış oluyor haliyle. Kraliyet ve aristokrasi tarafından takılan kol düğmelerinin popülerliği oldukça artıyor. Ayrıca günümüzde olduğu gibi kraliyet olaylarını ve özel etkinlikleri anmak için de kullanmış insanlar. Bu dönemin beyefendilerine kol düğmeleri hediye edilmiş ve kol düğmeleri koleksiyonları oluşturulmuş. Ancak kol düğmeleri pazarının tamamen devrim yaratması Alman bir göçmen olan George Krement ve sanayi devrimiyle gerçekleşiyor. Mermilerin üretim sürecinden ilham alan Krement 1876'da bu yöntemi kullanarak kol düğmelerini seri olarak üretmeye başlıyor. Victoria döneminin çoğu mücevheri gibi tasarımlar daha abartılı ve gösterişli hale geliyor elbette. Altın ve gümüş kol düğmeleri zirvede. Tam da tahmin edebileceğiniz gibi ve genellikle görkemli değerli taşlarla tanımlanan abartılı ve karmaşık tasarımlarla kaplı. Orta sınıfta kol düğmesi takmaya başlıyor ve bu dönemde parlayan tasarımlardan biri haline geliyor kol düğmeleri. 1900'lerin başında her zamankinden daha fazla kol düğmesi takılıyordu mesela. Çarpıcı ve renkli emaye kol düğmeleri popülerdi örneğin. Ve bugün de hala biliyorsunuz kol düğmeleri ara ara böyle biraz daha yaşı büyük insanlar tarafından tercih ediliyor. Gelelim 20. yüzyılın sonlarına. O dönemde erkek gömlek üreticileri manşette düğmeler bulunan gömlekleri seri halinde üretmeye başlıyor ve kol düğmesi kullanımı haliyle azalıyor. Modalar değişmeye ve Fransızlardan etkilenmeye başladıkça çift manşetleri İngiltere'ye ulaşıyor ve kol düğmelerinde yeniden bir canlanma başlıyor aslında. 1924'lerde ilginç bir tutturucu sistem icat ediliyor ve böylece bildiğimiz modern kol düğmeleri doğuyor. Kol düğmelerini takmayı ve manşetlere sabitlemeyi kolaylaştırmak amacıyla yaratılan yeni ve modern bir kol düğmesi olan bu düğmeler bugün dünyada kol düğmelerini tutturmanın hala en popüler yöntemlerinden bir tanesi olmaya da devam ediyor. Biraz da kravatı anlatayım size ama yine iki güzel şarkının sonrasında. Gözüm

kesinlikle emin olduğum bir şey var. Erkekler kravat takmaktan nefret ediyor. Ama ne yazık ki çok da kurtulamıyorlar bu durumdan. Biraz da size kravatı anlatmak istiyorum. Kravatların tarihi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu gereksiz aksesuar nasıl bulunmuş derseniz hemen anlatmak isterim. Fransa'daki 30 yıl savaşları sırasında Kral 8. Louis üniformalarının bir parçası olarak boyunlarına bir bez parçası takan kravat askerleri işe alıyor. Kral bu boyunluğu hemen beğeniyor ve bu kravatları kraliyet toplantıları için zorunlu bir aksesuar yapıyor. Seçkin Fransız monarşisi bunları taktığı için geleneğin Avrupa'ya yayılması da elbette uzun sürmüyor. Elbette her geçen yıl kravatların tarzı ve tasarımı da değişiyor. 1920'lerde mesela New York'ta bir kravat üreticisi kumaşı açılı bir şekilde kesmenin ve ardından bu kumaşı 3 parçaya dikmenin yeni bir yolunu patentliyor. Yıllar içinde genişlik ve uzunluk genişleyip daralsa da orijinal tasarım bugün bile aynı mesela. 1930'larda kravatın evrimi Windsor dükü tarafından yaratılan Windsor düğümünün icadıyla önemli bir gelişme görüyor. Dük ekstra geniş bir düğüm seçiyor ve bunu başarmak için özel olarak daha kalın bir kumaştan yapılmış kravatlar yaptırıyor kendine. 1980'lerde belirli bir stili benimsemek yerine biliyorsunuz kravat üreticileri çok sayıda farklı boyun giyim stili yarattılar. Kravatın iç kısmına eklenen ek astar ve ara astar kravatın göğüste daha düz ve daha düzgün durmasını sağladı. Bu kravatları bağlamak tabii ki önemli ölçüde çok daha kolaylaştı. Kravat stilleri yıllar içinde yıldız gibi bir evrim geçirirken modern kravat 100 yıldır neredeyse hiç dokunulmadan kaldı da diyebilirim. Kadınların kullandığı bir aksesuar olsaydı şu an neler olurdu neler tahmin etmek hiç zor değil. Ama beyefendiler hep sadelikten yana oldukları için takılıp kalmışlar. Günümüzde biliyorsunuz kravatlar birçok kumaş, kesim, genişlik ve desende mevcut aslında ama dediğim gibi kadınların elinde çok daha farklı şekillere bürünürlerdi diye düşünüyorum. Aslında her şey seçimle ve insanın kendi kişisel stilini ifade etmesine izin vermekle alakalı. Biraz da çantaları anlatayım size ama iki güzel şarkı dinleyelim arada.

0: Gülgüne Gül'le, Gülgüne Gül.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Gülgüne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Boncuklarla başladık, çantalarla devam ediyoruz. Çantalar yeni bir buluş değiller aslında. İnsanların eşyaları olduğu sürece onları taşımak için çantalar tasarlanmış. Milattan önce 38 bin gibi çok eski bir tarihte avcı toplayıcılar yiyecek ve aletleri depolamak ve taşımak için meyve liflerinden yapılmış demetler ve keseler kullanıyorlardı. İpli çanta en azından Antik Roma döneminden Rönesans ötesine kadar hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılan bir kemerden sarkan torba biçiminde bildiğimiz şekliyle kadın çantası, çantanın uzun mütevazi tarihinde çok daha yeni bir gelişme aslında. Önceleri kadınlar ihtiyaç duydukları nesneleri ceplerinde taşıyorlar. Ancak bir erkeğin giysisinin parçası olan ceplerin aksine kadınların cepleri ayrıca bir giysi ve eteklerinin altından bele bağlanarak giyiliyor. Fakat bu 18. yüzyılın sonlarında yüksek belli önlüklerin popülerlik kazanmasıyla değişiyor. Yeni tarz elbiselerin daha ince silüetli olması nedeniyle çok daha yeni bir gelişme aslında. Önceleri kadınlar ihtiyaç duydukları nesneleri ceplerinde taşıyorlar. Ancak bir erkeğin giysisinin parçası olan ceplerin aksine kadınların cepleri ayrıca bir giysi ve eteklerinin altından bele bağlanarak giyiliyor. Fakat bu 18. yüzyılın son

parfüm, belki birkaç kart vizit alacak kadar küçücük bir ölçüye sahip. Kadınlar dışarı çıktıklarında hemen onları taşımaya başlıyorlar. Bununla birlikte herkes o vazgeçilmezi o kadar da vazgeçilmez görmüyor. İlk başta kullanılan torbalar bir kadının etekleri altına giydiği ve tenine yakın olduğu için iç çamaşırı olarak kabul edilmiş. İşte bu nedenle kadın el çantaları ilk popüler olduğunda çoğu kişi onları kaba ve müstehcen olarak görmüş. Bunlar aynı zamanda cüretkarmış. İç giyimin dış giyim olarak sunulduğu ilk örnekler olarak kabul edilmiş çünkü. Dolayısıyla birçokları için saçma ve yapmacık gelmiş. Bunun yanı sıra bazı kadınlara göre el çantaları iç ceplere karşı kötü bir alternatif olarak belirlermiş. Özellikle erken dönem Amerikan feministleri kadınların etek altı ceplerinin kaybolmasına karşı mücadele de ediyorlar. El çantalarının asla iç cepler kadar pratik olmayacağına inanmışlar çünkü. Bu kadınlar için el çantaları kadınların eşit hakları için verilen mücadelenin simgesi haline gelmiş. Zamanla da işlevsel ceplerin yokluğunda fonksiyonel bir çanta hızla bir kadının günlük yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline geliyor. Yıllar içinde birçok değişikliğe uğrasa da boyutu, şekli ve tasarımı her yılla birlikte değişse de 19. yüzyılın sonlarında çanta kalıcı oluyor. Tabii büyük mağazaların evlerin dışında buluşulabilecek saygın bir yer olarak alternatif oluşturması kadınların eskiye göre çok daha uzun süre evden uzak kalmalarını mümkün kılıyor biliyorsunuz. Bu yeni keşfedilen özgürlükle birlikte pratik olmayan küçük bir çantaya sığabilecek olandan fazlasını taşıma ihtiyacı ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın sonuna baktığımızda 20. yüzyılın başında kullanılan çantaların çok daha işlevsel çantalarla yer değiştirdiğini görüyoruz. Tabii büyük markalar biliyorsunuz valiz gibi çantalar yaratıyorlar. Sağlam kulplar, çoklu iç bölmeler ve çıt çıt kapatma özelliğine sahip çantalardan bahsediyorum. Çantadaki bu değişiklikler aynı zamanda bir kadın çantası fikrinde de bir değişime işaret ediyor. Çanta artık kadının tamamen kendisine ait bir obje haline geliyor. Çünkü bu çantalar işte ne bileyim çürük ağ örgüsü ya da iple çekilerek kapatılmış kumaş bir bozuk para kesesinin yerine çok daha dikkat çekici görünüyor. Eşyalarını da mahremiyetle taşıyabiliyorlar. Önceden kadınların yelpazelerini ve paralarını erkekler taşırmış. Giderek bu durum değişmiş ve pratik, güzel yapılı çantalar ortaya çıktığında kadınlar kendi işlerini yapmaya başlamışlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kadınların toplumdaki rolleri de biliyorsunuz hızla değişiyor. 1920'lere ve ardından geleceğe cesurca adımlar atılırken kadınlar ve yanlarında taşıdıkları çantalar için ufukta biraz daha büyük değişiklikler var. Onu da anlatacağım size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde. Sen

Çantaların ilginç tarihinden bahsediyorum Gül Güne Gül'le de size. Şimdi el çantaları zamanın bir yansımasıdır aslında ve tarihin en eski çağlarından itibaren hayatımızdalar. El çantaları yıllar geçtikçe ve günlük yaşama daha da yerleştikçe kadınların duyarlılıklarını ve içinde yaşadıkları kültürü belki de ustaca yansıtan bir gösterge haline geliyor. Mesela 1930'larda kuyumcular gümüş ve altın gibi lüks malzemelerden yapılmış elde taşınan küçük kutular yaratıyorlar. 70'li yıllarda kadınlar disco dans pistindeki ışıkları yansıtmak için bu parlak metallerden yapılmış çantaları kullanıyorlar. 1980'lerin de tabii göze çarpan zenginlik ve tüketim kültürü büyük gösterişli çantaları üretiyor. El çantası bu zamanlarda en zengin kadın en pahalı çantaları taşıdığı bir statü sembolü olarak hizmet ediyor. 1940'lara baktığımızda kadın çantaları basit ve işlevsel bu karşımıza çıkıyor. Erkeklerin savaş cephesinde taşıdıkları askeri çantalardan esinlenerek tasarlanıyor çünkü omuz çantaları. Kadınların işlerine gidip gelirken, yürürken veya bisiklet sürerken omuzlarına veya bedenlerine çapraz bir biçimde asılarak kullanılıyor. Daha sonra 60'lı yıllarda kadınlar bu tarz çantayı bir kez daha taşıyorlar. Kadınların engelleri aştığı ve toplumsal adetlere cesurca meydan okuduğu yıllarda bunu yansıtan çantalar da taşınıyor. 1920'lerin sineklik telden yapılmış çantalarını tercih eden kadınlar, dans eden, işte saçlarını kısa kestiren, sokaklarda refakatçi olmadan yürüyen ve utanmadan makyaj yapıp pantolon giyen bu modern kadınlar şık, renk uyumlu tel bir çanta taşıyorlar. Tabii bilim adamları yeni sentetik malzemeler geliştirdikçe bunlar aynı zamanda modern el çantaları geliştirmek için de kullanılıyor. 1950'ler plastikler mesela seri üretilmeye başlandığında kadınlar bir tür sert plastikten imal edilen şeffaf çantaları tercih ediyorlar. Ama bunlar tehlikeli, sıcakta eriyip zehirli gazlar salıyorlar çünkü. 60'lı yılların popüler çantaları PVC ve poliüretan gibi benzer uzay çağı malzemelerinden yapılıyor. Yine başka endüstri malzemeleri olan ateşe dayanıklı polar, balistik naylon, naylon dokuma, cırt cırt ve hatta kevla kadın çantalarında kullanılıyor. Hiç şüphesiz malzeme bilimindeki bir sonraki büyük atılım yeni nesil kadınların çantalarına da yansıyacak. Kadın çantasının geleceğini tahmin edemeyiz. Dediğim gibi az önce de kravatlar sabit kalsa da kadınlar bu konuda ustalar ve çeşitli şekillerde her zaman modaya ayak uydururlar. Ama tabii geçmişi bir gösterge olarak kabul edersek geleceğin çantasının, geleceğin kadınının değerlerini yansıtacağından emin olabiliriz, değil mi?

0: güle güle. Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari takside denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken markette fiyatı en fazla artan ürün ise çilek oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ürünler soğuk hava deposunda bekliyor ve kira ödeniyor. İhracat ve iç piyasaya yetecek kadar mal var. Bu nedenle ihracatın bir an önce önü açılıp ithalat önlenmeli. İç piyasadaki tüketim ve ithalattaki vergi arttırılmalı diye konuştu. Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazlarında yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana gelen tır kazasında sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay da hayatını kaybetti. Kazada 16 yaşındaki Şeyh Musiye ise olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsünün tedavisi devam ediyor. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere mahallesinde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
0: Hava durumu.
1: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
12: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: dinliyorsunuz. Radyo Ülkü.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Kuyumcular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile ABD arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile ve bu harika bir şey. Bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor. Çünkü diğer tarafta Rusya tehdidi var ve ondan dolayı da bu adımları atmamız gerekiyor. NATO şimdi daha güçlü ve daha güçlü bir NATO içerisinde Avrupa'da güçlüdür dedi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah koşusunu Seymenler Parkı'nda yaptı. Macron'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu eşlik etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefe vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi ifadeleri kullanıldı. Pakistan'a ait 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının Karaiçi kenti yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

28 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari taksi de denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken markette fiyatı en fazla artan ürün ise çilek oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ürünler soğuk hava deposunda bekliyor ve kira ödeniyor. İhracat ve iç piyasaya yetecek kadar mal var. Bu nedenle ihracatın bir an önce önü açılıp ithalat önlenmeli. İç piyasadaki tüketim ve ithalattaki vergi arttırılmalı diye konuştu. Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı.

0: Bulat'a.
1: Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazlarında yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana gelen tır kazasında sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay da hayatını kaybetti. Kazada 16 yaşındaki Şeyh Musiye ise olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsünün tedavisi devam ediyor. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere mahallesinde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
2: Hava durumu.
1: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı,

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister, iyi
1: finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra sepeti getir. Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara alo paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ayyıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanlığı için açıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur, dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu bildirdi. Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İran'la ilgili sert eleştiriler yönelttikten sonra "Ateşkes bence bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı," dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası

0: 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Yok, ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: 28 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari taksi de denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken markette fiyatı en fazla artan ürün ise çilek oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ürünler soğuk hava deposunda bekliyor ve kira ödeniyor. İhracat ve iç piyasaya yetecek kadar mal var. Bu nedenle ihracatın bir an önce önü açılıp ithalat önlenmeli. İç piyasadaki tüketim ve ithalattaki vergi arttırılmalı diye konuştu. Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazlarında yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana gelen tır kazasında sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay da hayatını kaybetti. Kazada 16 yaşındaki Şeyh Musiye ise olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsünün tedavisi devam ediyor. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere mahallesinde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulut

0: olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kumlar'a.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kumlar'a.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kumlar'a.
8: Arkadaş Kumlar'a yaşat işanında, Arkadaş Kumlar'a üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

1992 yılıyla başladı programın Sertab Erener'in ilk albümü ve albüme adını verdiği şarkısı Sakin Ol. Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bırak Be Dostum. Bırak be.

İzel Çelik Ercan üçlüsü 90'lı yılların keyifli şarkılarından bir tanesi. Söyle sonrasında Aşkın Nur Yengi ile 90'larda gezmeye devam ediyoruz. Şarkımız da Ay İnanmıyorum.

yayınlanan albümden Bebeğin Oldun bugün sizler için seçtiğim şarkıydı. Sibel Tüz'ün 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş bir isim Bağlamaz Beni, Beni Bağlamaz şarkısıyla popüler olmuştu. Ama özellikle İngilizce blues ve jazz parçalarını da çok güzel seslendirdiğini söylemek isterim. Gözümün bebeği şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımı ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
15: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülkü.

0: Emel Müftüoğlu'ndan 1994 yılına ait bir şarkı dinledik. Emelci albümünden Yanar Yanar. Seyda Yanı albümünden Eski Kantolar kıvamında gayet eğlenceli ve oynak bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz. Gün Gelecek.
1: Gelecek.

Athena'nın eğlenceli şarkılarından bir tanesi Rüya sonrasında bugün kapanış şarkımız 80'lerden. 1981 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden biliyorsun programımızın kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalardaysa şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne geçti. Milli Savunma Bakanlığı Romanya ve Bulgaristan'la Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırasının içeriğiyle ilgili anlaşma imzaladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum." dedi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimleri.

0: Bölgelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Radyo Ülke 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 836 şahıs yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 yabancı uyruklu şahıs göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 1243 araç trafikten men edildi. 872 ticari taksi de denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve beyaz et ihalelerini alıyordu. Haziran ayında üreticide en çok fiyatı düşen ürün limon olurken 43 araç trafikten men edildi. 872 ticari taksi de denetlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine at eti verdiği ortaya çıkan firmaya bir yıl ihale yasağı getirildi. Firma 2018 yılından beri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı ve

0: Mersin'in Anamur ilçesinde bir araya gelen Akdeniz bölgesindeki muz üreticileri sektörün sorunlarını değerlendirerek yerli üretimin korunmasına yönelik ortak taleplerini paylaştı. Ayrıca ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması istendi. Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlara yönelik fahiş fiyat şikayetleri arttı. Bölgedeki işletmelerin yerli ve yabancı turistleri mağdur ettiği, yüksek yemek ücretleri istedikleri vurgulandı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira para cezası uygulandı. Yetkililer tüketicilerin karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 tüketici hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazlarında yerleştirildiğini belirterek hastanenin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını söyledi. Mersin'de Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açtığı öne sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili savcılık ön inceleme için soruşturma izni verdi. Mersin'de itfaiye ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta inceleniyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Mersin'in Mut ilçesinde devlet hastanesi başhekimliğine atanan ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay görevine başladı. Mersin Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 108 hektarlık 3. alan için ön tahsis başvurularını almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi üzerinden yapılacak başvurular 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre Mersin-Adana D400 karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana gelen tır kazasında sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay da hayatını kaybetti. Kazada 16 yaşındaki Şeyh Musiye ise olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsünün tedavisi devam ediyor. Mersin'in Silifke ilçesi Akdere mahallesinde ağıla giren kurtlar iki farklı saldırıda toplam 39 koyunu telef etti. Zararın 1 milyon lirayı geçtiği belirtilirken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebilirim.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülke.
9: Son 2

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Haftayı ortaladık. Güzel bir çarşamba günü. Bu güzel çarşamba gününde harika şarkılarla yine Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size popüler figürlerin hikayelerini anlatmak istiyorum. Nazar boncuğu, işte Süryani boncuğu, ne bileyim Sümerlerden kalan eski boncuklar, Fatıma Ana'nın eli ya da alyans kullanımı, hepsini konuşacağız, hiç merak etmeyin. Ama bu konuşmaları güzel şarkılar eşliğinde yapacağız. Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini anlatacağım size. Nazar boncuğuyla başlayalım mı? Kökeni çok eski çağlara kadar uzanan nazar terimi. Aslında Arapça kökenlidir. Dilimizde bakmak, bakış anlamına karşılık geliyor. Pek çok kültürde yer alan nazar inanışıyla ilgili bilinen ilk örneklere Horos gözü adıyla eski Mısır'da rastlıyoruz. Günümüzde halen pek çok farklı kültürde etkili olan bu inanış Amerika ve İngiltere'de başka isimlerle Yunanistan'da mesela Matisma, İran'da Bet Nezer olarak adlandırılıyor. İnsan, hayvan ya da eşyaya zarar veren kötü bakış anlamında da kullanılır nazar terimi. İslam öncesi pagan Arap kültüründe ise canlıların ölümüne sebep olduğuna inanmış insanlar. Pertev Naili, Yüz Soru'da Türk Folklori isimli kitabında nazarı kastettiği anlam bakımından şu şekilde açıklamış. Diyor ki, bakışlarında nazarlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleri nedeniyle bir kişiye, işte bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık hatta ölüm, nesne üzerinde de sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesidir. Bilmem inanır mısınız böyle şeylere? Nazar inancının olumsuz etkilerine karşılık insanların bundan korunmak için çeşitli yollar geliştirdiğini biliyoruz biz tarihi kaynaklara baktığımızda. Bunlardan bir tanesi amulet olarak adlandırılan en eski tılsım ve nazarlık olan muskalara yine eski Mısır'da rastlanıyor. Anadolu'da nazardan korunmanın yöntemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz kurşun dökmektir. Hatta bir programda bahsetmiştim size bundan. Negatif enerjinin çekimiyle olumsuz frekanslar yok edilir. Daha yoğun olarak tercih edilen nazar boncuğuysa evlerimizde, iş yerlerimizde duvarlarımızı süsler. Nazar boncukları zaman içerisinde sadece göz temasından çıkarak desenli hale de geldi. Fatma Ana'nın eli işte bolluk, bereket ve pozitif enerji içinde kullanılıyor ki az sonra bahsedeceğim ondan size. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nden sanat tarihi profesörü Dr. Neşe Yıldıran Mısır'daki kazılarda çok sayıda mavi horoz gözü ya da ay gözüne rastlandığını ve günümüzdeki nazar boncuğunun bunlara dayandığını söylemiş. Aynı zamanda ilk nazar boncuğunun milattan önce 3300'lü yıllara dayandığını dile getirmiş. Fakat ilk nazar boncukları bugün bildiklerimizden farklı olarak kaymak taşından oyma böyle geometrik formlarla karşımıza çıkıyor. Bugün kullanılan nazarlıklar da milattan önce 1500'lü yıllarda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmış. Yıldıran'a göre Ege Adaları ve Anadolu'daki cam nazar boncukları doğrudan cam üretiminin gelişmesiyle ilgili olup mavi renk ise Mısır'daki yüksek oksitli sırlı kilden kaynaklanıyor. Aynı zamanda gök tanrı inancından da ileri gelen mavi nazarlık kullanımında boncuğun özellikle göz şeklinde olması ise benzeşim kanunuyla açıklanabiliyor. İlkel insanların birbirlerine benzer şeylerin aynı olduğunu düşünüp koruma çareleri olarak kötü şeylerin aynısının ya da ne bileyim benzerlerini kullanmaları eşyaların veya canlıların benzerlerine yapılan bir şeyin aslı üzerinde de aynı etkiyi bırakacağına inanmaları büyücülüğün benzeşim kanunu olarak tanımlanabilir. Nedir diye merak ederseniz eğer. Kötü gözlerin tehlikesinden korunmak için göze benzeyen nazarların kullanılması da aslında aynı düşünceden kaynaklanıyor. Az sonra size Sümerlerden de biraz bahsedeceğim.

0: Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Nazar boncuğu demiştim. Sümerlerden de bahsedeceğim diye de eklemiştim hatırlarsanız. Nazar boncuğuna ilham kaynağı olan nazar inancının kökenleri dediğim gibi oldukça eskilere dayanıyor. Geçmişi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu inanç eski medeniyetlerde de kendini göstermiş. İşte Sümer, Babil, Mısır az önce anlatmıştım zaten. Köklü uygarlıklarda kötü niyetli insanların sahip oldukları bu kötülükleri gözleri aracılığıyla dışarı yansıttığına, bu yola da karşısındaki kişileri olumsuz etkilediklerine ve onların başlarına kötü şeyler gelmesine sebep olduklarına inanılmış. Günümüzde de var olan göz biçimindeki nazar boncuğu az önce de söylediğim gibi Mısır tarihinde bir gözü. Tanrı Horus'un gözünü temsil ediyor. İnanışa göre Horus kazandığı savaşlar neticesinde yaşamın yegane kralı oluyor. Bu nedenle Horus'un gözü tüm kötü bakışları ve niyetleri yok edecek değerli bir güce sahip oluyor. Nazar boncuğu çok farklı sayıda inançta kendine hep yer bulmuş. Adeta ortak bir değer de diyebiliriz. İşte Musevi, Hristiyan, Müslüman, Budist, Hindu toplumlarında da kötü gözlere karşı iyi geldiğine inanılmış. Orta Asya'da şamanizm döneminde ise Türklerin yaşantısına dahil oluyor. Türkler nazarı isabeti ayn olarak adlandırmışlar ve bundan korunmak için nazar boncuğu kullanımına gitmişler. Türkiye'de esnafın nazar boncuğuyla tanışması Mısırlı boncuk ustalarının ülkemize gelmesiyle mümkün oluyor tabii. İzmir'de bu sanatı yaygınlaştıran Mısırlı ustaların sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da cam işçiliğini öğrettiği düşünülüyor. Türk ustalar bu süreçte öğrendikleri bu zanaatı geliştiriyorlar ve camların üzerine göz figürü ekleyerek günümüzdeki nazar boncuklarını yaratıyorlar. Az sonra size Süryani boncuğunu anlatacağım. O da aslında aynı mantıkta diyebilirim.
1: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size popüler figürlerin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Süryani boncukları var. Milattan önce yapılan ilk nazar boncuğu da diyebiliriz onlar için. Süryani ustalar tarafından firuze taşından yapılıyor. İkili, yedili, sekizli, dokuzlu delik olan boncuklardaki her bir göz farklı anlamlar içeriyor. Mesela yedi gözlü Süryani boncuğu ağabey hayatı, sekiz gözlü Süryani boncuğu sekizinci cennet kapısını, dokuz gözlü Süryani boncuğu güneşi temsil eder. Süryani nazar boncuğundaki gözleri aynı zamanda boncuk da denmekte. Göz insanın dünyaya açılan penceresi olup her türlü iyi ve kötü düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edildiği için karşı taraftaki negatif enerjiyi de yok etmek amacıyla takılmış anlayacağım.

Harika şarkılar geride kaldı ama daha güzellerini hazırlayın kendinize. Özenle yaptım yine listemi bugün. Ama bunun yanında tabii ki özendiğim bir başka konu da size anlattıklarım biliyorsunuz. Popüler figürlerin hikayelerini anlatıyorum bugün size. Fatma Ana'nın Elinde Sıra ya da Fatıma'nın Eli. Fatıma'nın Eli ya da Hamse palmiye şeklinde Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar popüler, yaygınca işte takı, muska ya da duvar süsü olarak kullanılan bir tılsım. Tarih boyunca birçok kez koruma işareti olarak tanınmış ve kullanılan açık eli tasvir eden tılsımın geleneksel olarak nazardan, işte kötülüklerden ve kötü enerjiden koruma sağladığına inanılmış. İslam'da Fatıma'nın Eli olarak bilinen bu tılsım Yahudilikte ya da Hristiyanlıkta yahut Fenike kültüründe farklı farklı isimler biliniyor. Ayrıca bu sembol kadınlığı temsil ediyor ve kadının kutsal eli olarak anılıyor. İnsanları kötülükten ve diğer tehlikelerden koruyabilecek olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanmış insanlar. Fatıma'nın eli olarak bilinen sembolün kökenleri İslam öncesi dönemlere kadar uzanıyor. Milattan önce 1800'lerde antik Mezopotamya'da ilk kez tanrıça İnanna veya İştar'ın muskaları şeklinde görülmüş. Daha sonra Kartaca'da ve antik Kuzey Afrika'da ve İber Yarımadası'nda Fenike kolonisi ...lerinde görülmüş. Hamse benzeri bir el sembolü içeren M.Ö. 8. yüzyıla ait bir İsrailli mezarı Hırbetül Kum'da keşfediliyor. Bir teori Hamsa ile eski Mısırlıların iki parmak olarak bildiği bir muska olan Manopantea arasında bir bağlantı olduğunu varsayıyor. Bu muskada iki parmak Isis ve Osiris'i, başparmaksa çocukları Horus'u temsil ediyor. Bu tılsım ebeveynlerin çocukları üzerindeki koruyucu ruhlarını çağırmak için kullanılmış. Başka bir teoriye baktığımızda da nazarı uzaklaştırmak için kullanıldığını görüyoruz. Her toplum aslında farklı farklı isimlendirse de hepsi kökeninde aynı. Kötülüklerden uzaklaştırmak istiyorlar kendilerini. En basit tanımıyla. Ben anlatırken yoruldum. İki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında. Göz

Gülgüne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Evlilik yüzüğüne geldi sıra. Evlilik yüzüğü biliyorsunuz her zaman aşkın, romantizmin ve bağlılığın bir simgesi olmuş. Evlilik yüzüğünün tarihine baktığımızda insan uygarlığının ortaya çıkmasıyla anılan bölgede, yani Mısır'da olmak üzere beklediğimizden biraz daha geride başlıyor. 4000 yılına kadar eski Mısırlıların evlilik yüzüğü takas ettiğini gösteren arkeolojik kalıntılar var mesela. Modern alyans geleneklerine kıyasla bazı farklılıklar ortaya çıkmış elbette. Birincisi, yüzükler muhtemelen metaller ve nadir değerli taşlardan ziyade sazlardan, deriden, kemikten veya benzeri malzemelerden yapılıyor. Bununla birlikte oldukça açık benzerlikler de var. Yüzüğü sol elin dördüncü parmağına, yani yüzük parmağına takma geleneği Mısır'da ortaya çıkıyor bu. Çift alyans sembolizmi hep tutarlı kalmış. Bir halka, bir daire. Bu halka döngüsel olduğu için hiç bitmeyen ilişkiyi, sevgiyi ve bağlılığı ifade etmiş. Yüzyıllar önce Mısır firavunları sonsuzluğu temsil eden yüzükleri kullanmaya başlıyorlar. O zamanlar metal, kemik ve kamış gibi çeşitli malzemelerden yüzükler yapılırmış. Mısırlıların güneşe ve aya tapması nedeniyle yüzüğün yuvarlak olması arasında da bir ilişki var bu arada. Hem de şekilleri ve daireleri nedeniyle yüzükler bir sonsuzluğun temsili olarak da kabul edilmişler az önce de söylediğim gibi. Ayrıca halkaların açık alanının bilinmeyene açılan bir kapı olduğuna da inanmışlar. Aşk söz konusu olduğunda kalpten dördüncü parmağa uzanan aşk damarı anlamına gelen... Aslında böyle bir damar yok biliyorsunuz. Buna inanılmış. Bu yüzüğün yuvarlak olması arasında da bir ilişki var bu arada. Hem de şekilleri ve daireleri nedeniyle yüzükler bir sonsuzluğun temsili olarak da kabul edilmişler az önce de söylediğim gibi. Ayrıca halkaların açık alanının bilinmeyene açılan bir kapı olduğuna da inanmışlar. Aşk söz konusu olduğunda kalpten...

0: Gülgünle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. madde ve bir transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekilirken bir müttefike yönelik saldırı tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Liderler Zirvesi marşında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye arasında çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlikle iklim eylemi alanındaki bilgi farkındalık ve katılımını güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum." dedi.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris

0: Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

0: Seni.
1: Gülgüne Gül'le de popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Evlilik yüzüğünün evrim geçirmesini anlatmak istiyorum şimdi de size. Orta Çağ'dan itibaren alyanslar değerli taşlarla süslenmeye başlanıyor. Orta Çağ Avrupalıları tutkuyu sembolize etmek için, işte yakut, gökleri sembolize etmek için, safirleri ve asimli gücü sembolize etmek için elmasları kullanmışlar. 1600'lere baktığımızda nişan törenlerinde aşıkların her birinin birer bant taktığını görüyoruz. Düğün töreni sırasında damat evlilik yüzüğünü gelinin parmağına yerleştiriyor ve alyansları uyumlu bir sette birleştiriyor. 1600'lerde yüzükler birazcık değişim gösteriyor elbette. Yüzüklerin içine ve dışına şiirler yazın. Peki evlilik yüzüğünün ve söz yüzüğünün iki ayrı yüzük haline gelmesi nasıl olmuş derseniz, Orta Çağ İngiltere'sinde evlenmek son derece basit. Çiftin tek yapması gereken birbirlerine mevcut rızalarını göstermeleri. Çoğu zaman bu rıza evlilik adı verilen bir nesnenin verilmesi ve kabul edilmesi yoluyla ifade ediliyor ve bu evlilik genellikle bir yüzük aslında. Bu nedenle bir düğün, bir erkeğin bir kadına bir yüzük teklif ettiği ve onu kabul ettiği bir tören. İşte bu 8. yüzyılda norm haline geliyor. Ama tabii bu düğünlerin gerçekliği konusunda kafa karışıklığı da yaygın. Tanıkların ya da din adamlarının düğünde bulunması gerekmediğinden çiftlerden biri veya her ikisi daha sonra bir düğünün gerçekleştiğini inkar edebiliyor. Nişan yüzükleri 1840'larda Amerika'da yer almaya başlıyor, özellikle pırlanta söz konusu olduğunda. Yüzüklerin etrafına yerleştirildiğinden kuyumcular çok sayıda pırlanta koymayı hedefliyorlar. 1950'li yıllara baktığımızda alyanslar ticaret ve satışta büyük yer almaya başlıyor. 80'li yıllara geldiğimizde altın alyanslar düğünlerin tabii ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Sarı altın alyanslarda en çok aranan malzeme oluyor. O zamandan beri aşk, bağlanma ve evlilik sözleşmesini temsil etmek için binlerce evlilik yüzüğü kategorisi yapılmış, kullanılmış ve hatta satılmış. Avrupa Orta Çağ dönemine baktığımızda Hristiyan evlilik törenleri alyansları gelenek haline getiriyor. Bunu görüyoruz. Birçok erken dönem Hristiyan yüzükleri kilisenin öfkesini yakalayan ağır gravürler içeriyor. Kilise bu yüzükleri aşırı lüks olarak kınıyor ve daha basitleştirilmiş stillerin benimsenmesine yol açıyor. Ve sonunda bugün hala kullandığımız sade alyanslar moda haline geliyor. Az sonra size kol düğmesini de anlatacağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz bugün. Kol düğmelerinde sıra. Acaba onları kim icat etmiş olabilir? Merak ediyor musunuz? Artık günümüzde çok da kullanılmıyorlar ama 13. yüzyıla gittiğimizde erkek gömlek manşetleri kurdeleler, kravatlar ve iplerle bir araya getiriliyor. Bunu görüyoruz. Erkek gömlekleri ve modası değiştikçe manşetler de değişiyor elbette. Ve 17. yüzyılda bugün bildiğimiz kol düğmelerinin erken formları ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Dikilmiş ilik geliştiriliyor ve terziler bu manşetleri bir zincirle tutturulmuş iki süs düğmesiyle tutturuyorlar. Fransız terziler dönemin üst sınıfında bu işi birazcık popülerleştiriyorlar. Kuyumcular da kol düğmelerini gümüş ve altından yapmaya, yarı değerli taşlar veya böyle damgalı tasarımlar eklemeye başlıyorlar. Ve işte böylece kol düğmesi hayatımıza girmiş oluyor. Gelelim 2. Charles'a. Neden bahsediyorum bundan size biliyor musunuz? Kral 2. Charles kol düğmelerini düzenli olarak halk içinde takarak popüler hale getirmiş bir isim çünkü. Ve insanların bu iddialı aksesuarlar hakkındaki fikirlerini etkilemeye yardımcı oluyor aslında. 18. yüzyılda kol düğmelerinin kullanımında bir artış oluyor haliyle. Kraliyet ve aristokrasi tarafından takılan kol düğmelerinin popülerliği oldukça artıyor. Ayrıca günümüzde olduğu gibi kraliyet olaylarını ve özel etkinlikleri anmak için de kullanmış insanlar. Bu dönemin beyefendilerine kol düğmeleri hediye edilmiş ve kol düğmeleri koleksiyonları oluşturulmuş. Ancak kol düğmeleri pazarının tamamen devrim yaratması Alman bir göçmen olan George Krement ve sanayi devrimiyle gerçekleşiyor. Mermilerin üretim sürecinden ilham alan Krement 1876'da bu yöntemi kullanarak kol düğmelerini seri olarak üretmeye başlıyor. Victoria döneminin çoğu mücevheri gibi tasarımlar daha abartılı ve gösterişli hale geliyor elbette. Altın ve gümüş kol düğmeleri zirvede. Tam da tahmin edebileceğiniz gibi ve genellikle görkemli değerli taşlarla tanımlanan abartılı ve karmaşık tasarımlarla kaplı. Orta sınıfta kol düğmesi takmaya başlıyor ve bu dönemde parlayan tasarımlardan biri haline geliyor kol düğmeleri. 1900'lerin başında her zamankinden daha fazla kol düğmesi takılıyordu mesela. Çarpıcı ve renkli emaye kol düğmeleri popülerdi örneğin. Ve bugün de hala biliyorsunuz kol düğmeleri ara ara böyle biraz daha yaşı büyük insanlar tarafından tercih ediliyor. Gelelim 20. yüzyılın sonlarına. O dönemde erkek gömlek üreticileri manşette düğmeler bulunan gömlekleri seri halinde üretmeye başlıyor ve kol düğmesi kullanımı haliyle azalıyor. Modalar değişmeye ve Fransızlardan etkilenmeye başladıkça çift manşetleri İngiltere'ye ulaşıyor ve kol düğmelerinde yeniden bir canlanma başlıyor aslında. 1924'lerde ilginç bir tutturucu sistem icat ediliyor ve böylece bildiğimiz modern kol düğmeleri doğuyor. Kol düğmelerini takmayı ve manşetlere sabitlemeyi kolaylaştırmak amacıyla yaratılan yeni ve modern bir kol düğmesi olan bu düğmeler bugün dünyada kol düğmelerini tutturmanın hala en popüler yöntemlerinden bir tanesi olmaya da devam ediyor. Biraz da kravatı anlatayım size ama yine iki güzel şarkının sonrasında. Gözüm

kesinlikle emin olduğum bir şey var. Erkekler kravat takmaktan nefret ediyor. Ama ne yazık ki çok da kurtulamıyorlar bu durumdan. Biraz da size kravatı anlatmak istiyorum. Kravatların tarihi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu gereksiz aksesuar nasıl bulunmuş derseniz hemen anlatmak isterim. Fransa'daki 30 yıl savaşları sırasında Kral 8. Louis üniformalarının bir parçası olarak boyunlarına bir bez parçası takan kravat askerleri işe alıyor. Kral bu boyunluğu hemen beğeniyor ve bu kravatları kraliyet toplantıları için zorunlu bir aksesuar yapıyor. Seçkin Fransız monarşisi bunları taktığı için geleneğin Avrupa'ya yayılması da elbette uzun sürmüyor. Elbette her geçen yıl kravatların tarzı ve tasarımı da değişiyor. 1920'lerde mesela New York'ta bir kravat üreticisi kumaşı açılı bir şekilde kesmenin ve ardından bu kumaşı 3 parçaya dikmenin yeni bir yolunu patentliyor. Yıllar içinde genişlik ve uzunluk genişleyip daralsa da orijinal tasarım bugün bile aynı mesela. 1930'larda kravatın evrimi Windsor Dükü tarafından yaratılan Windsor düğümünün icadıyla önemli bir gelişme görüyor. Dük ekstra geniş bir düğüm seçiyor ve bunu başarmak için özel olarak daha kalın bir kumaştan yapılmış kravatlar yaptırıyor kendine. 1980'lerde belirli bir stili benimsemek yerine biliyorsunuz kravat üreticileri çok sayıda farklı boyun giyim stili yarattılar. Kravatın iç kısmına eklenen ek astar ve ara astar kravatın göğüste daha düz ve daha düzgün durmasını sağladı. Bu kravatları bağlamak tabii ki önemli ölçüde çok daha kolaylaştı. Kravat stilleri yıllar içinde yıldız gibi bir evrim geçirirken modern kravat 100 yıldır neredeyse hiç dokunulmadan kaldı da diyebilirim. Kadınların kullandığı bir aksesuar olsaydı şu an neler olurdu neler tahmin etmek hiç zor değil. Ama beyefendiler hep sadelikten yana oldukları için takılıp kalmışlar. Günümüzde biliyorsunuz kravatlar birçok kumaş, kesim, genişlik ve desende mevcut aslında ama dediğim gibi kadınların elinde çok daha farklı şekillere bürünürlerdi diye düşünüyorum. Aslında her şey seçimle ve insanın kendi kişisel stilini ifade etmesine izin vermekle alakalı. Biraz da çantaları anlatayım size ama iki güzel şarkı dinleyelim arada.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
13: Gül Güne Gül'le de bugün popüler figürlerin hikayelerini konuşuyoruz. Boncuklarla başladık, çantalarla devam ediyoruz. Çantalar yeni bir buluş değiller aslında. İnsanların eşyaları olduğu sürece onları taşımak için çantalar tasarlanmış. Milattan önce 38 bin gibi çok eski bir tarihte avcı toplayıcılar yiyecek ve aletleri depolamak ve taşımak için meyve liflerinden yapılmış demetler ve keseler kullanıyorlardı. İpli çanta en azından Antik Roma döneminden Rönesans ötesine kadar hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılan bir kemerden sarkan torba biçiminde, bildiğimiz şekliyle kadın çantası, çantanın uzun mütevazi tarihinde çok daha yeni bir gelişme aslında. Önceleri kadınlar ihtiyaç duydukları nesneleri ceplerinde taşıyorlar. Ancak bir erkeğin giysisinin parçası olan ceplerin aksine kadınların cepleri ayrıca bir giysi ve eteklerinin altından bele bağlanarak giyiliyor. Fakat bu 18. yüzyılın sonlarında yüksek belli önlüklerin popülerlik kazanmasıyla değişiyor. Yeni tarz elbiselerin daha ince silüetli olması nedeniyle birinin elbisenin altından böyle hacimli cepler takması çirkin bir görüntü oluşturuyor tabii. Modaya uyan kadınlar artık bu etek altı cepleri taşıyamıyorlar. Bu ceplerin ölümüyle birlikte kadın çantasının doğuşu da geliyor. Modern el çantasının öncüleri küçücük birer çanta. İçinde sadece ruj, pudra, yelpaze, parfüm, belki birkaç kart vizit alacak kadar küçücük bir ölçüye sahip. Kadınlar dışarı çıktıklarında hemen onları taşımaya başlıyorlar. Bununla birlikte herkes o vazgeçilmezi o kadar da vazgeçilmez görmüyor. İlk başta kullanılan torbalar bir kadının etekleri altına giydiği ve tenine yakın olduğu için iç çamaşırı olarak kabul edilmiş. İşte bu nedenle kadın el çantaları ilk popüler olduğunda çoğu kişi onları kaba ve müstehcen olarak görmüş. Bunlar aynı zamanda cüretkarmış. İç giyimin dış giyim olarak sunulduğu ilk örnekler olarak kabul edilmiş çünkü. Dolayısıyla birçokları için saçma ve yapmacık gelmiş. Bunun yanı sıra bazı kadınlara göre el çantaları iç ceplere karşı kötü bir alternatif olarak belirlermiş. Özellikle erken dönem Amerikan feministleri kadınların etek altı ceplerinin kaybolmasına karşı mücadele de ediyorlar. El çantalarının asla iç cepler kadar pratik olmayacağına inanmışlar çünkü. Bu kadınlar için el çantaları kadınların eşit hakları için verilen mücadelenin simgesi haline gelmiş. Zamanla da işlevsel ceplerin yokluğunda fonksiyonel bir çanta hızla bir kadının günlük yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline geliyor. Yıllar içinde birçok değişikliğe uğrasa da boyutu, şekli ve tasarımı her yılla birlikte değişse de 19. yüzyılın sonlarında çanta kalıcı oluyor. Tabii büyük mağazaların evlerin dışında buluşulabilecek saygın bir yer olarak alternatif oluşturması kadınların eskiye göre çok daha uzun süre evden uzak kalmalarını mümkün kılıyor biliyorsunuz. Bu yeni keşfedilen özgürlükle birlikte pratik olmayan küçük bir çantaya sığabilecek olandan fazlasını taşıma ihtiyacı ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın sonuna baktığımızda 20. yüzyılın başında kullanılan çantaların çok daha işlevsel çantalarla yer değiştirdiğini görüyoruz. Tabii büyük markalar biliyorsunuz valiz gibi çantalar yaratıyorlar. Sağlam kulplar, çoklu iç bölmeler ve çıt çıt kapatma özelliğine sahip çantalardan bahsediyorum. Çantadaki bu değişiklikler aynı zamanda bir kadın çantası fikrinde de bir değişime işaret ediyor. Çanta artık kadının tamamen kendisine ait bir obje haline geliyor. Çünkü bu çantalar işte ne bileyim çürük ağ örgüsü ya da iple çekilerek kapatılmış kumaş bir bozuk para kesesinin yerine çok daha dikkat çekici görünüyor. Eşyalarını da mahremiyetle taşıyabiliyorlar. Önceden kadınları yelpazelerini ve paralarını erkekler taşırmış. Giderek bu durum değişmiş ve pratik, güzel yapılı çantalar ortaya çıktığında kadınlar kendi işlerini yapmaya başlamışlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kadınların toplumdaki rolleri de biliyorsunuz hızla değişiyor. 1920'lere ve ardından geleceğe cesurca adımlar atılırken kadınlar ve yanlarında taşıdıkları çantalar için ufukta biraz daha büyük değişiklikler var. Onu da anlatacağım size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde. Sen gör-

çantaların ilginç tarihinden bahsediyorum Gülgüne Gül'le de size. Şimdi el çantaları zamanın bir yansımasıdır aslında ve tarihin en eski çağlarından itibaren hayatımızdalar. El çantaları yıllar geçtikçe ve günlük yaşama daha da yerleştikçe kadınların duyarlılıklarını ve içinde yaşadıkları kültürü belki de ustaca yansıtan bir gösterge haline geliyor. Mesela 1930'larda kuyumcular gümüş ve altın gibi lüks malzemelerden yapılmış, elde taşınan küçük kutular yaratıyorlar. 70'li yıllarda kadınlar disco dans pistindeki ışıkları yansıtmak için bu parlak metallerden yapılmış çantaları kullanıyorlar. 1980'lerin de tabii göze çarpan zenginlik ve tüketim kültürü büyük gösterişli çantaları üretiyor. El çantası bu zamanlarda en zengin kadın en pahalı çantaları taşıdığı bir statü sembolü olarak hizmet ediyor. 1940'lara baktığımızda kadın çantaları basit ve işlevsel bu karşımıza çıkıyor. Erkeklerin savaş cephesinde taşıdıkları askeri çantalardan esinlenerek tasarlanıyor çünkü omuz çantaları. Kadınların işlerine gidip gelirken, yürürken veya bisiklet sürerken omuzlarına veya bedenlerine çapraz bir biçimde asılarak kullanılıyor. Daha sonra 60'lı yıllarda kadınlar bu tarz çantayı bir kez daha taşıyorlar. Kadınların engelleri aştığı ve toplumsal adetlere cesurca meydan okuduğu yıllarda bunu yansıtan çantalar da taşınıyor. 1920'lerin sineklik telden yapılmış çantalarını tercih eden kadınlar, dans eden, işte saçlarını kısa kestiren, sokaklarda refakatçi olmadan yürüyen ve utanmadan makyaj yapıp pantolon giyen bu modern kadınlar şık, renk uyumlu tel bir çanta taşıyorlar. Tabii bilim adamları yeni sentetik malzemeler geliştirdikçe bunlar aynı zamanda modern el çantaları geliştirmek için de kullanılıyor. 1950'ler plastikler mesela seri üretilmeye başlandığında kadınlar bir tür sert plastikten imal edilen şeffaf çantaları tercih ediyorlar. Ama bunlar tehlikeli, sıcakta eriyip zehirli gazlar salıyorlar çünkü. 60'lı yılların popüler çantaları PVC ve poliüretan gibi benzer uzay çağı malzemelerinden yapılıyor. Yine başka endüstri malzemeleri olan ateşe dayanıklı polar, balistik naylon, naylon dokuma, cırt cırt ve hatta kevla kadın çantalarında kullanılıyor. Hiç şüphesiz malzeme bilimindeki bir sonraki büyük atılım yeni nesil kadınların çantalarına da yansıyacak. Kadın çantasının geleceğini tahmin edemeyiz. Dediğim gibi az önce de kravatlar sabit kalsa da kadınlar bu konuda ustalar ve çeşitli şekillerde her zaman modaya ayak uydururlar. Ama tabii geçmişi bir gösterge olarak kabul edersek geleceğin çantasının, geleceğin kadınının değerlerini yansıtacağından emin olabiliriz, değil mi?

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al.
0: Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13

0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.
4: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
10: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Sendin bu hayatta ilk sevgim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

0: Radyonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238
2: arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur.

0: Mobil'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Dünyanın bin türlü hali var. Elbette gelir bulur seni. Ben her gece sarhoş değildim. Bana içirenler utansın. Bu hallere koyan utansın. Yıkan, perişan edenler utansın.
1: Radyo.
2: Radyo. Ülkü.

yorma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

Takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: ay gülüm vay. Derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya. Hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk. Bu can bu ben.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar mı?

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

gülüyorsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömür ömür çurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüş

0: böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin, başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.
1: Radyo Ülkü 24 saat

gibisindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken, en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin be gamsız?
1: En iyi müzik, en iyi program.

sen tutamaz kendini dilinden kopar da gider. En sevdiğim